0: De kayca em guhdariya dengê ki mesaj yani.
1: Roj baş, roj ya rojê, ya sen çawa et başi, peşna te nayi oğluna be... Ya te kıydı bu yana getir. Bir de ya, az Muhammed Can, seminarın rotasız kalptan. Am naha dere dene disa, am çine merdine. Am silav diye bir şeyin, Mehmet Arman, Şırnak'ı, T-tipi, cezaevi, jigirtigarı, şavaliviri. Hüde halasya, hama biki inşallah. Kalit silavye hoş var çinin, silavye hoş tajır çinin, şarkıke şevko kutuşmar leğe, am kalit spas tkın, malat ava, khir hoş ye spas.
0: Am jis pasiya te dikin rotasız kaptan, navete, am naz dikin edi.
2: Kaptan eme şey hat yavaşala bir şey, bir saat ve bir dakika ve her car vaha tam jid vakti de dest betkeli. Beli, ve car em bejin henek vaha bu avayti tekniki de semel çend iştaket teme bu borine, me go bilez haberdan ke keme maşallah bilez u bez haberdan. Neyse.
0: Nusa, ye.
2: Saat khoş u destak.

Java. Bakın ya dediler işaret edesler. Cuma dedi dersime dedi cuma dersime jorin. Nedir şeyleri bir sene reklamın üstüne yeke kurmanca yeke acemme yeke. Ezabı sorarsın bir açımı rizem yandacıydı Türkiye mi diye ke. Ben zirabı çabı ki lebris mi teyli çepil bireyce porkeje ne hakkın dile. Gerdan da rajota kondari antavi çartili yapıldı mı sen aşka faizi bir vermir artarı değerdir vazgı adı fırıkemin emez ehvavi dina varış gülya. Mesela Kuda Tavan dedi kim Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet İbni Terzi'ydi hakimi. Şemli edi Arabi Haluk'a dedi gerdan ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli yaban o gün o çıkavurin. Mesela ben tereddüt tereddüt bağırır akvat yap şemli akhi haluk'a makin rıdge vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Akhle راست می رابین آبای کرد باه شر کرد باه گر بچه بر راست مه تیک می نه از این شومی نجیم یانگازی در آج مه می دیه کبن در آب چپل دیه ج پور کش ناب کندی له گردن زره پنانی دکتره کی دولت جوی داده یا چند کی دستانه کوتیا خیالو

0: Em hatin stüdyo cerek edin, dengek jime rahatiye. Ez bahs kirin dixazım bir dengi bebeğizim cerek edin.
1: Selam Rej Boni ve Valla sizi ben radyo kuvvet kim? Keki Hasan, hoş geldin. Ez dertim serma iş makinesi, yani Bursa dış konuşmayayım. Evel köçeri gili tıkın bala ve gelek abi.

Gudarên Aziz, îro 5 tebaqa 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'da bu konu saat dahan dest pekir. Ez Abdullah Koçalı.

0: Etujara ne poşman mücber ve haskırını.
1: TRT Kürdî Radyo, Ware Müzika Kürdî.

0: dikin hinkel jî bi cemedê digerin.
1: Cizi geri gelme, zah gelme. Em vede çözüm olarak şu em pek aslı canı donu serseri koy. Onca ber seheri ve çi.
0: Esnafi nafçeyi jiş gelme pır acizin. Hencuan dani nevlo dikanen kwa digrin.
2: Çikaz ne odar ki ve jiş germiye. Yani iru derece kal pencu, şaşe pencu hafte dedi. Mulat hamiye şule kwa elişti ay vari ve. Böyle.
3: Em nikore işe kwa biki, em nikore derke biş darbo. ملات اصلا من کرد دکانی خواهش گرم و وکن جورنو
0: لگوری مترولوژی گرماهی الهرمی و هفته به زیده تر به
4: بلتن مقدیه بمینند خوشی ده ایوار باشه.

ya Tu qaze ki rişi jari jordani birdani sırdaya Eli zebri bi meşakul gurda makazi Tu qaze

Aqini xwadi giz xwarde musulman abine Aqini şerefa babi xwanda şeyhu mela neske Nine ya Are la medo medina mala melen abine Beyi tüşte tüdü beci şerin amine La hoş merzi deyi Mala fedi bi kebabe teme Le yedine medine filadini ki şefa Aşka yedi beya sitar ya mayva

bo sunda me qul roja tu çubu tu zira bo ta haya bo patrone tera vaktirmane ya bo te sevala mu brahim hala dikir ya wala mine ve şeve luksa mezin ve qe esti ya hama me ta kete ve ba ve khudna ariya mine fıda me do kamala melle o brahim mal hana denwara

kevre koçi ka dadı mane Ere tek da dere ne gare na gare Bi bosti kev çar til ya ne veli Meme mirna hakir inane inatına Kha bajari cezile lezine ne bie poş

mala faro mala qutu mala dibal çeme padişane gülgene sizde mala valyane Jedo evar da harse aşire giraja qetyan hem diger nager cinaz iskan İbrahim meydanı tinine Hem çün ecem bir şare cedo hoş mehrabı temami sonda sonda garid goha gumane tivin gamış bir ayvetinine Her suala bırakıp kıza bakam çeceğim o